mafo wedi mafo kalabaza yes uya uya bi kedima bebe so pega on sabo.

0: kasa madina
1: sompa fm
0: yari ifini ohia ifrihi
1: awo
0: eke ifrihi
1: awo
0: bodinso ebrati.